0: 40 yanım. Kapı yardım.
1: Roger, 40 yanım.
0: Audible Fiesta Auto Insurance, 12745 Avenue 416 for Fendor Motion, RB 6.
1: I copy 76.